96.2 Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'da güne altın bir dokunuş yap.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada?
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Hürriyet'te Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen. %100 müzik, rock tarihinde bugünü sunar.
4: 13 Mayıs 1966. Goldfrapp solisti İngiliz müzisyen Alison Goldfrapp Londra'da dünyaya geldi.

0: Radyo Eksen'de Düşaktıray yayında.
1: Yaz erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.

erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'tır. Bez Allianz. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
2: Zazazo. Bayram planın hazır mı?

0: uygulamasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
3: New Life B12 Plus eczanelerde.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazanıyor.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2.
1: Efsanevi sanatçı Perry Smith, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Perry Smith Quartet, 17 Mayıs akşamı Stage Pass organizasyonuyla bonus performans sahnesine konuk oluyor. Heyecanla beklenen konserin açılışını ise bir başka efsane New Model Army yapıyor. Biletler, biletini al üzerinden satışta.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
2: Reklam.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: Enuygun. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
8: New Life B12 Plus eczanelerde.
9: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
10: Bursan Next. Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Bursan.
11: İle erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.
15: Her önce take me dancing. Why don't you take me dancing?
16: What kind of dancing?
15: How about some jitterbug dancing?

0: okula giderken gününü altın bir anla başlat.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç fora vermeden.
6: Abonelik de yok, aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radio Pixel. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
10: Bursan Next.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
14: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gecesinde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerim.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

0: esli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Best Allianz. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
3: 96.2
0: Radyo Eksen.

0: Efsanevi sanatçı Patti Smith, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Patti Smith Quartet, 17 Mayıs akşamı Stage Pass organizasyonuyla bonus performans sahnesine konuk oluyor. Heyecanla beklenen konserin açılışını ise bir başka efsane New Model Army yapıyor. Biletler, biletini al üzerinden satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Italo Disco'dan Japon Soul Funk'a, Tayland esintili disco ritimlerinden renkli gitar efektlerine uzanan parçalarıyla Yin Yin, dans dolu bir yolculuk için 16 Mayıs'ta Babilon'a geliyor. Yerini ayırt. Biletler satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
6: 96.2
5: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
9: 96.2
8: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Burası Radyo Eksen. Günlerden çarşamba 13 Mayıs saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Tame Impala Elephant'la günün açılışını yaptık. Ardından Soul Jacker Part 1 ve Radyo Eksen'de Eels. 22 miles of hard road, 33 years of tough luck.

2022 Mayıs'ından bir Belen Sebastian şarkısı. Aynı isimli albümden eksende dinledik A Bit of Previous. Kısa bir ara vermeden önce, şimdi 70'lerdeyiz. The Doors'la program devam edecek. Love Her Madly.

0: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
2: 96.2
3: Radyo Eksen.
4: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

David Bowie'nin glam rock'a olan vedası olarak nitelendirilen Rebel Rebel. Eksa 96.2'de Diamond Dogs albümünden dinledik. 16.41 bugünkü program Lightning Seeds'le devam ediyor. Life of Riley.

0: aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

üçüncü stüdyo albümleri Sounds of the Universe'ın ilk single olarak yayınlanmıştı bu şarkı. Wrong, 96.2'de dinledik. Bugünkü program Wild Beasts'le devam ediyor. Yeni saatin açılışı Sweet Spot.

son günlerde gelen yeni kayıtlara biri daha eklendi. Eksen 96.2'de dinledik Call It In ve Editors. 8'e dek ben Güven yayındayım. Weezer'la devam edelim şimdi. This is such a pity.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Dinlediğiniz şarkılar değişir ama bazı lezzetler hep aynıdır. Chibo Gold Selection'ın değişmeyen altın değerinde lezzeti yeni paketinde. Granül, filtre ve şimdi çekirdek seçeneğiyle. Chibo Gold Selection'da güne altın bir dokunuş yap.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
9: Hi, this is Murdoch from Gorillaz. You're listening to the greatest music on Radio Exxon.

Sean Ryder destekli ki kendisini Happy Mondays'den tanıyoruz. Gorillaz single'ı Damon Days günlerindeydik. Der eksendesiniz. Şimdi Asha Putley, Say She She ve 96.2 frekansında Power.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

Yayında ara ara yer verdiğim coverlardan biri Olivia Colman yorumuyla Portishead'e ait Glory Box'u Radyo Eksen'de dinledik. Kısa bir reklam arasına gitmeden önce bugünkü program The Killers'la devam edecek 2013 sonbaharından bu şarkı Shots at the Night.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 Müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 13 Mayıs 1970. Beatles filmi Let It Be'nin dünya premieri New York'ta yapıldı. Başlangıçta bir televizyon belgeseli olarak planlanan film, daha önce duyurusu yapılmamış son konserleri olan çatı katındaki performanslarını içeriyor. Film, Beatles'ın final albümü Let It Be'nin yayınlanma tarihinden bir hafta sonra gösterime girdi. When I find-

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve

mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Allianz. Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Duran Jones and the Indications'ın yanı sıra solo kariyeriyle de müzik hayatını sürdürüyor. Aaron Fraser yeni single'ı Exxon'daydı. It's a Shame. 18.07 8'e dek ben Güven yayındayım. The Sacred Souls var sırada. Will I See You Again?

Erlen Devaye ve projesi The Whitest Boy Alive'la tanıştığımız ilk albüm 2006 yazında Dreams ismiyle gelmişti. B-yüzünden dinledik şarkıyı, bu albümün Golden Cage eksendeydi. Şimdi New York'a The Rapture'la geçiyoruz. Get Myself Into

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Efsanevi sanatçı Patti Smith, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Patti Smith Quartet, 17 Mayıs akşamı Stage Pass organizasyonuyla bonus performans sahnesine konuk oluyor. Heyecanla beklenen konserin açılışını ise bir başka efsane New Model Army yapıyor. Biletler, biletini al üzerinden satışta.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Bayram yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
5: Enuygun.
6: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
7: New Life B12 Plus eczanelerde.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok, aidat da yok.
5: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: Richard Hovey ardından Meanwhile'la dinledik. Midlake, XN'deydi 18.35, 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü programın 3. saatine Echo and the Bunnymen'le devam edelim. Drive Time.
1: Hello, this is Ian McCulloch from Echo and the Bunnymen. You're listening to Radio XN.

0: start walking.
1: Birçok yorumu olan bir şarkı 60'lardan, sözler Lee Hazelwood'a ait. Hem Amerika hem de İngiltere'de 45'likler listesinin bir numarasında kalan bir şarkı. Nancy Sinatra'dan dinledik. These boots are made for walking. Şimdi Ditty Bobs'tan bir Everly Brothers yorumu. Bye bye love. Bye.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus.

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
2: Next. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

Pass This On yeni saatin açılışıydı. 2000'ler başına ait bu şarkı İsveçli ikili The Knife ve Deep Cuts albümlerinden Radyo Eksen'de dinledik. XX'le yayın devam ediyor. Say Something Loving.

Son solo single'ı Chance to Bleed'le Pearl Jam'i takiben Radyo Eksen'de Kurt Weill'la dinledik. Bugünkü program Star Sailor'la devam ediyor. Dead on the Money.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla Gülen Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
3: Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bayram planın hazır mı?

0: fırsatları kaçırma.
1: En uygun bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi!
9: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

1979 ilkbaharındaydık. Breakfast in America albümlerinin ilk single'ı The Logical Song ve eksende Supertramp. Yavaş yavaş bugünkü yayında sona doğru geliyoruz. Şimdi Ocean Color Scene ve The Riverboat Song.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
2: Enuygun.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Sütaş Ayran.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'tır. Best Allianz. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Bugünkü yayının sonundayız artık. Yarın saat 4'te ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Kapanış Madrugada'dan Hold On To You. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta programda Ramones'dan bahsedeceğiz. Yine daha önce bahsettiğimiz, değindiğimiz ama farklı konular içerisinde daha kısa bir şekilde bahsettiğimiz Ramones'a ayrı bir program hazırlamanın zamanı gelmiştir. Kanat Atkaya ile birlikte Jack Talks'un bu bölümünde Ramones nasıl bahsetmek isterseniz onlardan bahsedeceğiz. Müzik tarihi açısından önemine değineceğiz. Onların hikayelerine bakacağız. Çıkışlarına, girişlerine, neler yaşadıklarına, bize neler kattıklarına bu programda değineceğiz. Şöyle benim ilk başlama şeyim mesela bu çalışmalarda Logos ile başlamışım ben. Yani her şeye girmeden önce Arturo Vega'nın yapmış olduğu Logos ile birlikte müzik tarihinin herhalde hem imajlarıyla hem ikonlarıyla hemen görür görmez kilometrelerce öteden bile tanıyabileceğiniz gruplardan biridir. En fazla tişörtü basılan gruplardandır da aynı zamanda.
1: Giyenlerin çoğunu dinlemedi.
0: Evet, yani sadece 3 tane Ramones şarkısı denilebilecek türden o Logos ile birlikte büyük firmaların, giyim firmalarının da özellikle çok sevdiği gruplarımız arasındadır Ramones, ama elbette tabii ki sadece logosuyla ya da ne bileyim imajlarıyla değil, yaptıkları müziklerle de çok fazla şey kattılar müzik piyasasına, müzik dünyasına, ardından gelenlere. Yani mesela Londra'nın, Sex Pistols'ların, Clash'ların yani bu punk akımına doğru yönelmesindeki en kilit noktalardan biridir. Londra onlar için de çok önemli olacak ama en başından başlayalım isterseniz.
1: Bu sen logodan girdin. Logo biliyorsun Amerikan başkanlık mührü.
0: Tabii.
1: Biraz deforme edilmiş hali.
0: Orada bir tane şey görüyorsunuz mesela, beyzbol sopası görüyorsunuz. Şimdi biz de burada şeyde ekranda da gösteririz. O da hangisine?
1: Beat tane on the bread.
0: Orada da vardı, bir tanesinin çok fazla şeyi var. Johnny'nin beyzbol tutkusu var. Zaten böyle çok koleksiyoner de bir insan.
1: Popüler kültür, şimdi sinema var işin içinde, bilmem ne, hani pek çok beslendikleri çizgi romanlar var falan filan. Korku filmleri vesaire vesaire. Onlar ayrı da bu oradaki bet tabii ki. Çok bir Amerikan sporu olarak görülen beyzbolun etkisi var da Beat on the Bread gelir benim aklıma. O da şeymiş zaten. Joey'nin şarkılarından. Bunlar Forest Hill'de, oradan görelim zaten Forest Hill'den. Forest Hill derken orası, hadi oradan başlayalım aslında da ondan oraya da gideceğiz.
0: Şimdi burada orijinal kadroya bir bakalım. 1974-78 arasında orijinal kadro dediğimiz Joey Ramone yani Jeff Hyman, Johnny Ramone, John Cummings, Didi Ramone, Douglas Colvin ve Tommy Ramone, Thomas Erdely tarafından kuruluyor da diyebiliriz aslında.
1: Şimdi Queens'in bir mahallesi. 40'lar, 50'lerde 2. Dünya Savaşı sonrası. Daha doğrusu Amerika, New York'un biraz büyüdüğü süreçte bir beyaz mahallesi olarak düşünmüş bir yer. Refah toplumuna doğru ilerlerken Amerika, yani özellikle savaş sonrasında işte gelirler artıyor, ekonomi güçleniyor falan filan. Bir beyaz mahallesi gibi tasarlanmış. Çok göçmen. Hepsinin neredeyse geçmişinde bir göçmenlik var. İşte o davulcu olacak olan, aslında menajerleri, prodüktörleri gibi başlayan Tommy. Mesela Macaristan'dan göçmüş onlar. Holokost'u yaşamış.
0: Mesela.
1: Aileyle. Hani daha sonra da Macaristan'da şey olurken, 56 devrim olurken Amerika'ya göçmüşler. Çoğu Yahudi.
0: Evet.
1: O bölgenin ağırlıklı nüfusu. Böyle bir mahalleden çıkmalar. Zaman içinde hani çok zengin ve müreffeh bir mahalle olsun diye yapılmışken orta sınıfın yaşadığı bir bölge. Burada Forest Hill denen bu bölgedeki lisede bunlar okurlarken, yani çocukluk arkadaşları gibi bir şey aslında.
0: Aynen, Forest Hill High School.
1: Didi'nin, basçının ailesi Ordu kökenli.
0: Almanya'dan geldi.
1: Almanya'da o doğmuş, büyümüş. Şarkıların çoğunu o yazmıştır zaten, hani ağırlıklı olarak. Hikayesi en enteresan olanlardan biri odur Joey ile birlikte. Yani hepsinin tek tek hikayesi de enteresandır. Tabii. Da özellikle üçünün. Hani Joey, Johnny ve Didi'nin. Bunlar aynı mahallenin çocukları. Joey Ramone'la Tommy Ramone.
0: Lise arkadaşı.
1: Onların bir de grupları da var hatta.
0: Tangerine Puppets.
1: Aynen, böyle annesi sanat galerisi de çalışıyor mu, sahibi mi Joey Ramone'un. Ama bu daha çocukken buna obsesif kompulsif
0: teşhisi
1: konuluyor. Kardeşi var onun, bir de Mike Lee. O da yıllarca grupla çalıştı. Grubun hem roadie'liğini yaptı, bilmem ne, kendisi de müzisyendir çocuk. Bazı şarkılarda back vocal falan da yapmıştır. O yaşayanlardan. Hiçbir zaman olmadı.
0: Olmadı.
1: Yani Ramones'a girmedi ama yani grubun büyük destekçilerinden ve etrafında her zaman bulunan adamlardan.
0: Tabii, hatta Joey Ramone öldükten sonra da kitabını yazmıştı. I Slept With Joey Ramone.
1: Hatta dizi yapacaklardı onu ama film mi dizi mi yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. O kitaptan bile dizi veya film yapılacaktı Netflix'e ama ne vaziyete geldi o bilmiyorum sonra. Neyse, bunlar böyle bir mahallede büyüyen, birazcık dışarıda kalmış topluma ve okula neyse yani çok uyumlu olan çocuklar değiller. İşte itlik serserilik.
0: Aynen aynen.
1: Peşindeler.
0: Bir tane daha hastalığı vardı da onu arıyorum ben de şu anda. Yani o,
1: o
0: çok
1: fiziksel
0: uzun
1: olarak,
0: olmasından
1: tabii,
0: dolayı.
1: Fiziksel olarak bir H ile başlayan adını benim de
0: ben
1: hatırlamadığım
0: de
1: bir yapısal bozukluğu var.
0: Evet o böyle hani sahnede mikrofona dayanarak söylüyor olmasının sebepleri falan hepsinin bir sebebi var. Bu arada o takıntısı o kadar hani ileri seviyede ki hani yaşamaz falan bile diyorlar yani bir yerden sonra hastalığından dolayı yaşamaz diyorlar ama o takıntısı da mesela hani böyle parkelere şey kaldırım taşlarına basmadan yürümeye çalışmak, merdivenleri sayarak çıkmak. Hatta böyle turneye falan gittikleri zaman böyle tekrar geri dönüp tekrar geliyor, tekrar gidiyor, olmuyor tekrar dönüyor. Yani böyle bayağı takıntıları olan ve o takıntıların da aslında böyle yaptıkları müzikle böyle hani ritimleriyle birazcık rahatlattığını söylediği dönemleri ve röportajlarında olduğunu söyleyelim yani. Epey ileri bir seviyede bu bozukluk maalesef.
1: Yaşadığı sürece fiziksel veya ruhsal maalesef bazı sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Çok da genç öldü. Orijinal dört eleman da aramızda değil.
0: Evet değil.
1: Hani Elvis Ramon, bu Blondie'den tanıdığımız Clem Burke de öldü. Hmm. Hani Ramones'de müzik yapmış 8 kişiden, 8-9 kişidir onlar. 3'ü şu anda hayatta ama orijinal kadronun tamamı hani 2020'leri görmeden gitti. Son 2014'te öldü.
0: Ben o zaman size sonradan katılan diğer üyeleri de söyleyeyim. Bir Marky Ramone vardı. Hatta Marky Ramone grubuyla birlikte daha sonra İstanbul'a gelmişti. Roxy'de bir konser vermişlerdi.
1: Yaşıyor Marky Ramone'la.
0: Marky Ramone'la birlikte işte o. Hatta Misfits'in solisti mi ne onlarla birlikte sahneye çıkmıştı. Roxy'de şahane bir konser vermişlerdi. Sonradan aralarına katılıyor bunlar. 78, 83, 80, 96 arasında. Richie Ramone var. İşte sonradan katılanlar bunlar. Elvis Ramone, Kanat'ın söylediği gibi Clem Burke var. Ve CJ Ramone var.
1: Evet. Ama orijinal kadro hiçbir artık yok aramızda değil.
0: Joey 2001'de, Dee 2002'de, John 2004'de, Tom 2014'te hayatını evet kaybediyor. Aramızdan ayrılıyor.
1: Bunlar bu üçü, daha Tom yok. İlk Dee zaten Ramon ismini kullanmaya başlıyor. Şimdi bunların kendi adları var. Ama bu Paul McCartney'nin Beatles'ın erken dönemlerindeyken kullandığı bir takma isim var.
0: Otellere giriş yaparken.
1: Evet, genelde onun için kullanıyor. Bir turnede, hatta bir de Steve Miller Band'in bir albümünde de parçada davul çalar. Ne alaka diyeceksin de Paul McCartney orada da bu Ramon ismini kullanmıştır yani soyadını. Neyse, önce Dee diyor, ben kendime böyle bir isim seçtim. Sonra hepsi birer Ramon oluyor.
0: Ve dolayısıyla isimleri de Ramones oluyor.
1: Hatta Joey için derler ki yani önceki hayatından o kadar mutsuzdu ki o bu ismi bulduktan sonra tamamen Joey Ramone olarak yaşadı ve bitirdi. Hani o öyle bir, onun bir karakter olarak da kaçış noktasında oluşturdu.
0: Bu arada müzisyen falan değiller. Yani kendi kendilerine öğrendiklerini söyleyebiliriz. Sahneye çıktığı zaman bas gitar öğreniyor. Ama yani şöyle de bir doğuşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu aradaki uzun uzun o dönemin müziklerini düşünecek olursanız ki birçok yani punk meselesinin de ortaya çıkışında. Ay bitmiyor şarkı bir türlü. Radyolarda çalınıyor çalınıyor bitmiyor saatlerce süren. Biz bunun aynısını daha iyisini daha kısa sürede yaparız. Yani böyle çok başlık atarak ben böyle hani girdim ama tabii bunun altında
1: şöyle
0: bir meseleleri
1: yerden
0: var.
1: Çıkıyor fikir aslında. Bu daha önce hani hem Pistols'da hem punk'ı konuşurken konuşmuştuk. Hani müziğin geldiği noktadan memnun olmayan tipler bunlar.
0: Evet.
1: Birazcık make rock and roll great again gibi bir yerden geliyorlar. Yani zaten müziklerinin altyapısına baktığında da 60'ların
0: tabii
1: pop grupları,
0: çok
1: işte 50'lerden doo-wop'lar bilmem ne. Birazcık böyle kısa veya proto punk diyeceğimiz işte pek çok Lenny Kane'in o Nuggets albümünde topladığı bir sürü grup vardır oradan biliyorsun.
0: Evet. Ve bir rivayete göre
1: Question Mark Mysterians'lar vesaireler.
0: O punk kelimesi de ilk olarak hani orada onların üzerine yapıştırılmış denir ama aslında değil
1: şimdi
0: de yani.
1: Şöyle, bunlar 81'e kadar falan punk lafından da hoşlanmıyorlar yok, zaten. Yani biz bir rock and roll grubuyuz diye çıkıyor. Ellerinden gelen de oldu. İlk başladıklarında Joey aslında davulcu. Olmuyor. Bunu vokale
0: değil,
1: geçiriyorlar. Davulcu ararlarken işte
0: Tommy giriyor.
1: Tommy aslında işi o değil adamın. O gitarist filan hatta grubun işte bu menajerliğini vesaire yürütürken davulcu denemeye başlıyorlar. Bir sürü adam geliyor gidiyor. Bu grubun hızıyla, ritmiyle uymuyor gelen davulcular. Bu gösterirken onlara ya böyle çalacaksınız, böyle çalacaksınız derken
0: ya
1: abi sen çal. Abi sen çal diyorlar. O öyle davulcu oluyor. Zaten ilk üç albüm vardır. Sonra yapımcı olarak veya menajerlik katkılarıyla bilmem ne olarak devam etti. Hani bağını tamamen koparmadı gruptan ama ilk üç albümde vardır.
0: Sonra 16 Ağustos 1974 senesinde bu arada böyle hani gidip devamlı kavga

0: Joey'nin bir tane bildiğimiz ilişkisi sevgisi var. Linda. Onu Johnny, gitarist, araklıyor. Hatta işte KKK Took My Baby evet. Away'i de ona yazıyor evet. Yani ondan sonra.
1: Bu arada
0: kulkulkusklan kızıma
1: kendi tarafından diye. Bakıldığı zaman da aslında zaten ilişkileri yürümüyordu. Ben yani onun elinden çalmadım diye kendi kitabında da anlatıyor eğer merak ediyorsanız yani.

0: Ama biz tabii ki hani böyle Johnny tarafından bakarak daha da böyle hani bu
1: yani Johnny biraz böyle daha tarafı. Grubu zaptırapt altında tutmaya çalışıyor. Daha hakim karakter. Hani frontman tabii. Joey ama Johnny Ramone grupta her zaman sözünün geçmesini isteyen, yani çoğu tabii. kararda da ön alan bir aynen. tip. Hani içlerindeki baskın karakter o.
0: Evet, yani geç kalmayacaksın, provalara doğru düzgün çalacaksın vesaire, hepsi orada. Ama biz böyle o provalara da geçmeden önce 16 Ağustos 1974 tarihine tam orada CBGB'de sahne alıyorlar. Hilly Crystal vardır oranın zamanın böyle efsane yöneticisi. Bütün CBGB'den çıkan gruplar hani bir belli yerlere geliyor. Belli bir alt kültürü de oluşturuyor. Belli bir müzik türünü de belki de hani oluşturmuş olan bu yerde CBGB'de ilk verdikleri konser. Kaç dakika sürüyor konserleri zaten? 12 dakika mı ne çalıyorlar? Şimdi, öyle bir şey.
1: Normalde evet, 12 bunların dakika. Setleri 15 dakika falan. İlk konserleri CBGB'den önce yerlerde çalıyor bunlar. Hmm. Bir arkadaşların yani loftunda yani. Vesaire falan filan. Hatta Johnny şeye soruyor. Richard Hell'e soruyor. Ya siz bir yerlerde çalıyormuşsunuz. Neymiş orası diye.
0: Tom Verlaine galiba.
1: Tom Verlaine'e soruyor. Pardon. Siz bir yerde çalıyormuşsunuz. Neresi orası diye. CBGB'ye evet, öyle evet. gidiyor bunlar. Ama çok kısa sürede CBGB'nin en büyük yıldızı haline geliyorlar. İlk çıktıklarında darmadağınlar. Yani mesela 15 dakika çalıyorlar ama 3 şarkı falan çalabiliyorlar. Arada duruyorlar. Kavga çıkıyor. Sahnede birbirlerine giriyorlar. Yanlış çaldın bilmem ne yaptın falan filan. Böyle bir biraz bir komedi ekti gibi de görülüyorlar. Hani zaten çok az insanın gittiği dönem. Daha CBGB'nin önüne millet yığılmamış. Yani o biraz daha sonra oluyor işler. Başlangıçta böyle hani da punk'ın adı da konmamış. Hani öyle bir şey tabii, de tabii. yok ortalıkta. Bunlar 74'te kuruluyorlar. Arkadan CBGB'de çıkmaya başlıyorlar. Ve bunları izlemeye gelenler arasında alternatif kültüre hakim, müzik dünyasıyla da alakası olan bazı isimler var. Linda Robinson galiba ilk bunları seyrediyor. Ve arkadaşına tavsiye ediyor. Danny Fields geliyor. Çok önemli adamdır.
0: Danny Fields bu arada ona mutlaka bakın ben bu programı hazırlanırken bir kez daha yani hani programı bir kenara bırakıp Danny Fields'ı okumaya başladım.
1: Danny Fields orijinal
0: çok
1: bir karakter.
0: Çok anormal bir insan. Tabii. Bu Lipstick Traces diye muhteşem bir kitap evet. vardır. Simon Reynolds'a değil mi? Onun kitabı.
1: Yok Simon Reynolds mı? Grail Marcus'un.
0: Simon Reynolds olması gerekiyor. Neyse o şöyle diyor yani bu ortamda bulunan en cool adam da diyor. Yani şöyle Danny Fields'ı düşünebilirsiniz. Bir kere Stooges'i MC5'ın peşinden giderken Stooges'i keşfeden Iggy Pop'un menajerliğini yapan Nico ile Jim Morrison'ı bir araya getirip Jim Morrison'ın sahne arkasındaki kadınları ortadan kaldırmaya çalışan ama işte birbirlerine gördükleri zaman utanıp yere bakarak bunu gerçekleştiremeyen.
1: Yani pek sevmezlermiş.
0: İşte şeyi Ramones'u da ortaya çıkaran adam ya elinden tutuyor. Her şeyini yapıyor. Hatta bizim davul setimiz yok diyorlar ilk bunlarla karşılaştıkları zaman galiba DD'ye gidiyor. Bu arada DD işte 1, 2, 3, 4 diye başlayan böyle aralarda boşluk olmasını sevmiyormuş Johnny Ramone. O yüzden böyle hani hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek için o ne kadar hızlı da sayarsa o kadar hızlı çalmaya başlıyorlar. Hatta davulunun ritmine yetişemedikleri zamanlar oluyormuş. Neyse yani bir davul setimiz yok. Eğer bize davul seti galiba 3000 dolar falandan bahsediyoruz.
1: 300 dolar.
0: 300 dolardır. 3000 dolar değildir tabii. 300 dolarlık bir şeyden bahsediyoruz.
1: Davul al bizim menajerliğimizde al diyorlar.
0: O da annesine gidiyor. Florida'yım ne orada bir yerde yaşıyor annesi gidiyor işte annesine böyle bir tane grup buldum ben mutlaka bunlarla anlaşmam lazım diyor. Annesi de bir çek yazıp yolluyor. Aslında hikayenin kuruluşu böyle. Ve birçok yerde de şunu söylerler. Danny olmasaydı aslında Ramones olabilir miydi? Çünkü plak şirketiyle anlaşmasını sağlayan da o. Bütün konserlerin anlaşmasını elbette yani menajer olduğu için yapan da o. Soundlarının oluşmasında yardım eden de o. Birçok insanla tanıştıran da o. Iggy ile tanıştıran o mesela. Hatta yani hani öyle bir adam ki bu Iggy ile David Bowie'yi tanıştıran ve onları Berlin'e gönderen insan olarak da. Yani nasıl diyeyim bazı müzik piyasalarında, ülkelerde, şehirlerde bir insan vardır. Herkes bak siz ikiniz çok iyi anlaşırsınız diyen böyle bir matchmaker gibi düşünebilirsiniz bu Danny'yi. Onun hakkında da bir belgesel yapılmıştı 2016 falan galiba.

0: Eğer isterseniz ona da bakarsınız. Yani ben de izlemedim ama iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi burada bahsetmemiz gereken hikayelerden biri New York Dolls var öncelikle. Bunlar çıkmadan önce ortalıkta New York Dolls var. Ve New York Dolls'un o glam tabii tarzı ilk bunlar başlarlarken hani grup kuran da genelde onu yapıyor. Hatta bir şey esprisi vardır ya, herkes David Johansen'i taklit ediyor. David Johansen de New York Dolls'un solisti. Evet. Mick Jagger'ı taklit ediyor gibi bir ortam varken bunlar önce bu look'a karar veriyorlar. Nedir evet bu da? İşte yine eski işte Asi Gençlik falan filminden
0: Marlon Brando
1: hareketle o deri ceket, içine bir tane basit tişört, yırtık bir jean,
0: evet,
1: bir de spor ayakkabı.
0: Evet.
1: Hani çok basit bir sıradan insan görüntüsü de çıkıyor. Herkesin glam bilmem ne olduğunda moped saçlar, Beatles'a bir gönderme
0: evet
1: var oradan. Simon Stein'e götürdüklerinde bunu Danny Fields'lar, Simon Stein de Sire Records'un
0: evet
1: ortaklarından, kurucu ortaklarından biri. Sire Records da küçük bir şirket o zaman. Yani daha çok şey yapıyorlar. Plak ithal edip onları satan bir şirket. Hani böyle bir iki tane grup var ellerinde ama yıllar sonra onlar başka bir şeyle, Climax Blues Band'le falan bir hit buluyorlar. Sonrasında Warner aldı Sire'ı. Madonna'nın falan ilk Talking Heads'in ilk şirketidir. Yani sonra büyüdü şirket ama bunlar ilk başladığında ufak bir şirketler. Hatta bunları işte 75'te stüdyoya sokuyorlar. Bütçe verecekler bunlara. O dönem için bile çok komik olan, bugün için çok komik de $6,400 bir haftada albümü kaydediyorlar. Yani 3 gün çalıyorlar, 4 günde vokallerin kaydı, 7 gün. Çünkü yani bir şarkıyı arka arkaya 10 kere çalıyorlar, tamam diyorlar. İşte bir şarkıyı daha 10 kere çalıyorlar. Ama bu arada şöyle bir şey de var. Yani Ramones'un bu punk'ta genelde gördüğümüz, hani bunlar enstrümanına müthiş hakim tipler falan değil. Felsefe zaten
0: tabii
1: bunun. Hani İngiltere'ye gittiklerinde de Clash'a, Sex Pistols'a falan bu tavsiyeyi veriyorlar. Abicim sen başla, bir evet şey olur yani. Hani
0: aynen aynen.
1: Bu dönem tamam, hani artık bu enstrümanlar, bu konudan çok bahsettik.
0: Evet,
1: de
0: tuvaletten
1: hani böyle
0: girdikleri, öyle düşün, bilet parasını bulamayıp.
1: Bu hani enstrüman çalmanın sadece üstün yetenekli müzisyenlere ait bir ayrıcalıklı konum olması evet fikrini yıkması en önemli fikirlerden biri zaten punk'ın ortaya koyduğu ve hani sonrasında da pek çok gruba, pek çok insana kapı açan ana fikir bu. Diyorlar ki o dönem grubun etrafında bulunanlar, yani Arturo Vega'larda, Danny Fields'larda vesaire, hani bu size çok böyle ya bunlar çalamıyordu böyle oldu gibi gelebilir ama bunların hepsi planlı işlerdi. Yani bunlar özellikle kısa şarkılar yaptı. Bunlar özellikle ilk albüm 29 dakika. 14 şarkı mı ne var? Yani bir şarkı 2 dakikanın üstü bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Yani 2,5 dakikaya yakın. Diğerleri hani 2 dakika civardı. Çoğu 2 dakikanın altı. Şarkı sözleri öyle uzun uza diye bir şeyler değildir. Çoğu zaten I don't wanna diye başlar. Tek I want dedikleri de I wanna sniff some glue.

0: Sniffing Blue İngiltere'deki o meşhur punk fanzine de ismini veren şey o. Neyse, bunlar Amerika'da giriyorlar, ilk albümü kaydediyorlar. Bir şeyde bu Nazi göndermesi olan bir şarkıları var. Bir de bunların çoğu hakikaten Yahudi kökenli. Simon Stein de Yahudi kökenli. Hani bir
1: burada I'm a Nazi baby, I'm a Nazi rat diye başlıyor.
0: O şarkının sözlerinden, evet. Şarkının adı başkadır.
1: Evet evet, onu bulamadım şimdi ne olduğunu. Fakat burada
0: tabii
1: bir
0: şey today, şimdi aklıma gelmedi.
1: Tepki yani gösteriyor.

0: Today Your Love, Tomorrow the World şarkının ismi bu. Yani hani böyle şeyler söylüyorlar. Yani bu punk'ın rahatsız edici tarafın aslında yani hiçbirisinin böyle bir yatkınlığı ya da böyle yani, sempatizanı değil de.
1: Burada hani birazcık o da bir toplumsal eleştiri gibi evet, görülebilir. Evet. Tabii bunun içine şey karışınca Johnny Ramone'un sağcı olma hikayesi
0: büyük.
1: Birazcık işler orada karışıyor. Neyse Joey Ramone solist daha liberal. Johnny evet. Gitarist.
0: Evet. Bir de bu ikisi hep böyle. Sadece,
1: hatta önde. Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildiklerinde Reagan'a, şey Bush'a teşekkür ediyor.
0: Ha öyle o
1: Johnny
0: kadar.
1: Johnny Ramone o derece yani.
0: Şimdi bu ilk albümün ikonik fotoğrafına da bakalım. Burada Roberta Bailey tarafından çekildiğini söyleyebiliriz. $125 ödüyorlar bu fotoğraf için onları. Yani hani inanılmaz bir paraya kaydedilmiş ve hani piyasaya sürülmüş her şeyle halledilmiş bir fotoğraf olmakla birlikte buraya atlamadan önce o deri ceketlerinin Short New York City 613 Perfecto modeli olduğunu merak edenlere söyleyeyim. Ben ettim. Burada ilk yani çıktığı zaman ay konuşamadım. Şimdi, pek de başarılı
1: çıkıyor.
0: Olmuyor bu arada.
1: Yani eleştirmenler beğeniyor. Yani çok daha muhafazakar kabul edilebilecek Chris Gayle falan gibi eleştirmenler de beğeniyorlar. Eleştirmenler beğeniyor. Öyle gruplar vardır ya ama kitlesel bir başarı elde edemiyor. Çünkü millet nereye koyacağını bilemiyor. Benzeri olan bir şey değil. Şarkıların biraz rahatsız edici olduğu düşünülüyor.
0: Tabii hiçbir şeyde benzemiyor
1: radyo
0: aslında.
1: Radyo DJ'lerini çaldırmakta çok zorlanıyorlar. Yani müzik yazarları beğeniyor ama radyo DJ'leri hatta programda kıranlar falan var plakları yani. Hani bu ne abicim bilmem ne diye.
0: Abart.
1: Tabii o vaziyetler yani.
0: Bu albüm 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından koruma altına alınacak kadar önemli bir eser olarak kabul ediliyor bu arada.
1: 28 sene sonra altın plak aldılar evet. Bu albümle. Yani 38 sene sonra. Bir Brezilya'da bunların bir albümleri altın plak almıştır. Bir de bu o kadar. Yani çok satan, İngiltere'de daha çok satıyorlar genellikle.
0: Tabii.
1: Avrupa'da, İsveç'te satıyorlar.
0: Bir de onun neden olduğuna bakarsanız. Şimdi bunlar İngiltere'ye gidiyorlar konser vermeye. İşte Londra'daki punk ateşine körüklediklerini de tabii ki kabul ediyoruz. Burada Clash'tır, Sex Pistols'tır bunlardan etkileniyorlar. Az önce Kanat anlattı. Peki neden? Yani neden sonra geri döndükleri zaman Amerika'da yine pek fazla insana konser veremiyorlar, yine dolduramıyorlar hiçbir yeri? Çünkü o yanılmıyorsam Londra'da verdikleri konserde 2000 kişi falan katılıyor. Şimdi New Musical Express, Melody Maker gibi müzik dergileri, harbi müzik dergileri bunlara çok fazla yer veriyor. O dakikaya kadar herkesin üstünde aslında Ramones'un da ilk başladıkları zaman içerisinde geçirdikleri sıkıntı uzun şarkılara verilen bir cevap olarak bunlar çok hoşuna gidiyor onların böyle kısa kısa hemen geçişken şarkıların olması. İnsanı sıkmayan şarkılarında yeni bir şey olduğunu görmeleri hoşlarına gidiyor.
1: Şöyle bir hat var. Şimdi o zamanlar bunlar bir alt kültüründe altında bir damar olarak yani çok evet. Az insanın gittiği bir kulüpte çok az insanın dinlediği bir grup. Çok az da insan planı alıyor. Bunları konsere Ohio'ya falan götürdüğünde olmuyor. Dövüyorlar, mövüyorlar bunları. Hani böyle bunların meşhur bir şeyi var. Bir ilk bunları New York'tan dışarı konsere çıkarıyorlar. Bir tane böyle bus stop'ta duruyor bunlar. Daha mola veriliyor. Menajerleri iniyor. Arkadan bunlar iniyor. Bir tane yaşlı kadın geliyor menajerine diyor ki bu diyor hani gerizekalı çocuklarla ilgilenmeniz ne kadar iyi bir şey.
0: O
1: ne
0: şey
1: kadar
0: ya,
1: iyisiniz
0: orada
1: diye.
0: Orada değil o şeyden yani, geçerken. Bunu bana New York'tayken CBGB'ye gittiğim zaman bir tane onların zamanında da fotoğraflarını çekmiş olan bir arkadaşım vardı. O anlatmıştı. CBGB'den
1: öyle
0: çıktıkları zaman.
1: Bu CBGB işte şeyden, değil turnede diyebiliyorum. Ben.
0: O anlattı öyle anlatıyor. Yani burada işte hatta onların böyle ismi falan verilmiştir ya. Onların sokakları falan vardır. Oradaki ışıklardan geçerken bunlar böyle gider. Ah canım falan diye işte senin anlattığın hikayeyi o bana anlatmıştı ama öyle anlat
1: ben
0: yani.
1: Ben turne diyebiliyorum.
0: Ramones'la ilgili çok güzel
1: ozanlar
0: vardır.
1: Bunlar aşağı Manhattan. Bowery falan civardı bunlar. Ozanlar evet. New York'ta girilecek yerler diye adam kesiliyor. Orada böyle
0: tabii
1: hani
0: canım.
1: Yaşlı ve tatlı bir kadının gezme ihtimali çok düşük. O
0: bilmiyorum.
1: Yüzden
0: yani.
1: Blondie'de falan da bahsetmiştik. Yani şehrin kanalizasyonu gibi bir yer orası yani.
0: Evet,
1: bütün
0: evet.
1: Belalı ya. Şimdiki haline bakmayın. Şimdi mutenalaştırıldı falan oralar.
0: Tabii canım o biliyorsun CBGB'de artık öyle bir şey yok. Onun yerine böyle çok da...
1: Meşhur bir modacı almıştı bir ara.
0: Unuttum şimdi adını. Hatta buralarda
1: şey
0: da satılıyor.
1: Şey almıştı ya. Mark Jacobs almıştı
0: değil.
1: Başka butik birisi. Yaptı orayı be.
0: Mark Jacobs değil ama başka bir mark. Yani onun gibi bir tane adam ama böyle işte bir tane kota
1: neyse, o
0: atıyorum. 100 bin lira veriyorsunuz öyle bir yer. Attım yani fiyatları da öyle.
1: Tanesi şimdi bunlar şey ama şu şeyi konuşmamız lazım. İngiltere mevzu bunlar gittiklerinde İngiltere'den önce New York'a geliyorlar. Yani biz ne konuştuk işte Malcolm McLaren
0: evet,
1: New York Dolls'a geliyor. Nick Kent o zamanlar NME'ye
0: evet.
1: Yazıyor. Hatta Ramones ilk albümü kaydederken stüdyoya götürüyorlar Nick Kent'i. Yani Amerika'daki müziğe, alt kültüre daha ilgili bir başka memleket var.
0: Evet.
1: Amerika'da görmedikleri ilgi orada. O yüzden bunları alıp turneye İngiltere'ye götürüyorlar. Bunlar da hayatlarında 50 kişi, 100 kişi dışında pek kimseye çalmamışlar. Bir anda bir gidiyorlar, böyle bir işte Roundhouse'da konser veriyorlar. Bütün daha sonra punk elit olacak gruplar geliyor. Hatta bunlar ilk gittiğinde bunları İngilizler şey sanıyor. Yani punk da olsa naif. Bunların hepsi çoluk çocuk tabii o zaman. Yani yaş olarak bakarsan 20'lerin başında. Bunları çete sanıyorlar. Diğer yani sonra punk'ın önemli karakteri olacak tipler. Bunlar konsere yürürlerken siz kendinizi sert çocuk mu sanıyorsunuz falan diye bunlara laf atıyor. Hatta bunlar ciddiye almıyorlar. Hatta John Lydon kulise gelmek istiyor. Bunlar da gel abi diyorlar. Ve Johnny Ramone bir aya bunlar çok yaparmış onu kulise gelenlere. İşiyorlar. Herife içiriyorlar onu. Herif de kafaya dikiyor içiyor böyle. Bu da hani ben sert çocuğum sizden daha sertim diye. Bunu hep anlatıyorlar. Daha sonrasında Sex Pistols'la biraz kızgınlar. Şundan dolayı kızgınlar. Hmm. Mesela üçüncü albümü yaptıklarında iyi bir albüm yapıyorlar. Bir şansı olacakken bunlarca daha cilalanmış, daha hit parça içeren
0: Spectre
1: bir albüm falan falan.
0: Spectre'ın oldu
1: albüm. O dört galiba. Ama punk'ın yarattığı şok etkisi o kadar büyük ki Sex Pistols'ın. Yani özellikle bu İngiltere'de televizyona çıktıktan sonra bu dünyaya da yayılıyor. Hmm. Bu imajın tetikleyicisi grup olarak görüldükleri için plak satışlarının olmadığını düşünüyorlar. Yani Sex Pistols'da biraz mesela Joey Ramone çok bozuk bir dönem. Bu salaklar yüzünden diyor. Bunlar olayı yanlış anladılar. Saçma sapan işler yaptılar. Olan bizim albüm satışları ne oldu filan gibi bir noktaya da geldikleri bir dönem var yani.
0: Zaten bunlar işte çok politik olduklarından dolayı da pek beğenmedikleri de söylüyor. Yani bunlar ne öyle politika koyuyorlar.
1: Biz İngiltere'deki punkla Amerika'daki punk arasındaki tabii ayrıştırıcı şeylerden biri. İngiltere'de toplumun şey içinde olduğu, çeşitli buhranlarla uğraştığı bir dönem ve daha politik bir çizgide. Clash filan.
0: Grevler, mrevler.
1: Siyasi bir noktada. Amerika'daysa başka bir şey. Hatta yani 80-81'e kadar bunlar punk etiketini Ramones asla kabul de etmiyor. Yani.
0: Etmiyor.
1: Biz rock and roll grubu yüzüyor. Neyse ilk albüm çıkıyor. Bir Sire, plak şirketi de çok güveniyor. Çok satacak derken Billboard'da bir giriyor listeye 111. sıra pat diye düşüyor. Çok az satıyor.
0: O
1: albüm.
0: Kadar.
1: 45'lik deniyorlar. Olmuyor. Çünkü radyo DJ'leri filan hoşlanmıyor. Özellikle bu şeyden dolayı. İşte Nazi mazi suçlamaları falan filan bunlar üstlerine yapıştığı için hiçbir radyo DJ dokunmak bile istemiyor bunların plaklara. Fakat plak şirketi yine bunlardan umutlu. İkinci albümü biraz daha cilalı bir soundla yapıyorlar. Bunlar yine umutlanıyor. Bir tık daha iş yapıyor. Leave Home albümü. Yani kapağı bir tık daha havalı yapıyorlar. Prodüksiyon kalitesi bir tık daha artıyor. Yani ilk albümü 6400 dolara bitirmişler. İkinci albümde bunlara 15 bin dolar bir bütçe veriliyor. Hatta üçüncü albüme geldi Rocket to Russia'ya 25 bine çıkıyor. Bu arada işte bu logo mogo o işleri o zaman tamamlanıyor. İlk çıktıklarında yok bu.
0: Burada şey de var. Pinhead maskesi de buradayken çıkıyor. Şimdi bu Gaba Gaba Hey diye bir tane şeyleri vardır ya bunların sözleri vardır. O da Freaks diye bir kült filmlerden kült bir film. Tanesi var. Gaba, One of Us, Gaba Gaba One of Us diye böyle onların bir replikleri vardır. Hatta oradaki karakterin maskesiyle birlikte grup elemanlarından değil de ne derler böyle işte Roddy'lerden bir tanesi o şarkı başladığı zaman çıkıyor ve
1: Gobble Gobble. Yani, Freaks şöyle bir film. 30'larda çekilmiş bir sirkte.
0: Aynen.
1: Geçer.
0: Dışlanmışlar.
1: Freakler o sirkte yaşıyor. İşte freak dediğinde nedir? Hani yok sakallı kadın, yapışık ikizler, işte
0: cüceler.
1: Cüceler vesaire böyle tiplerin olduğu ve filmin şeyi de sloganı da şudur.
0: Bir kız geliyor ona söylüyor.
1: Evet. Normal bir insan bir freak'e aşık olabilir mi diye. Hı-hı. Çok kült bir filmdir. Çok sinema tarihi, American Horror Story'den bilmem milyonlarca gönderme yapılmış.
0: Tavsiye ederiz yani
1: kült
0: çok
1: bir
0: iyi.
1: Film. Özellikle bu zaten bu işlere meraklı olanların bileceği bir şeydir. O hikaye oradan geliyor. Hı-hı. Gaba Gaba Hey.

0: Zaten 76 ilk albüm Ramones.
1: Hı hı, 77.
0: 77'de iki albüm çıkıyor. Leave Home ve Rocket to Russia. Sonra Road to Ruin. Üçten sonra zaten şey ayrılıyor. Rocket to Russia'dan sonra Tommy gidiyor. Davulcu. Başka Marky geliyor.
1: Road to Ruin'de 78. Road to Ruin 78. Bu I Wanna Be Sedated'in olduğu.

0: Evet, onu da şey için yazıyorlar. Bunlar İngiltere'deyken
1: çok sıkılıyorlar.
0: Çok sıkılıyor. Çünkü Noel zamanı diyorlar. Ortalık iyice de boş. Sözlerinde de onu anlatır zaten. Beni aman uçağa yetiştir, gideyim buralardan, daraldım falan diye bir şarkıdır.
1: Bu arada Marfan sendromu, onu da söyleyelim burada az önce aklımıza gelmeyen.
0: O fiziksel deformasyonu sağlayan Joey Ramone'daki. Beşinci albüme gelince bunlara ilgi gösteren isimlerden biri. Şimdi müzik dünyasında ilginç bulunuyorlar. Ve ortaya koydukları şeyi anlayan insanların sayısı az değil aslında. Ama bu ticari, kitleselleştirilemiyor sadece bu başarı. Mesela hani Batı yakasına, yani Kaliforniya tarafına konsere gidecekler. Arturo Vega, 5. Ramon olarak bilinir. Biliyorsun bu logoyu yapan.
1: Evet.
0: Hani nasıl Beatles'da 5. Beatle vardı. Götürecek paraları yok. Merch'ı o zaman yapıyor. Ben tişört yapayım diyor. Bunun satışından gelen parayla ben de...
1: Ve iyi para kazanıyor.
0: Sizinle takılayım. Grup devam ettiği sürece zaten grubun en büyük gelir kaynağı merch. O parayı kırışarak... Hatta arada kavgaların mavgaların çıkmasına neden oluyor bilmem ne. Ben aldım sen almadın, sen şu kadar aldın ben bu kadar aldım. Kavgaları da zaman içinde böyle beliriyor. 80'de çıkan End of the Century bu albümde Phil Spector.
1: Geliyor.
0: Phil Spector'ı daha önce defalarca başladık, konuştuk. Hani Wall of Sound'u bulan deli.
1: Bir de zaten Joey Ramone da buna çok büyük hasta yani. Böyle hani girl grupları zamanla Phil Spector'ın Wall of Sound'unu falan büyük takdir eden
0: burada
1: ve hani...
0: Burada Ronettes'in Be My Baby'si var. Baby I Love You cover.
1: Evet evet, çok mesela. çok güzel
0: çok da iyi bir cover.
1: Ve Do You Remember Rock and Roll Radio'nun olduğu albümden bahsediyoruz. Hatta bu albümün kayıtları sırasında Phil Spector'ın bu meşhur efsane silah çekmesi ya şeye
0: Didi'ye çekiyor. Ya Didi'nin de şöyle bir hikayesi Didi var. Bunlar hani sokaktan gelme tipler. Böyle sokağı biliyorlar. Didi bu mesela ilk albümde 52nd and 3rd müydü? 53rd and 3rd müydü? New York'ta bir erkek seks işçilerinin çalıştığı bir nokta. Şarkı onu anlatır ve Didi orada hakikaten çalışmıştır yani. Şarkının sözleri de, şimdi burada detaylara giremeyeceğimiz bir noktada sokaktan gelmiş tipler. Didi'nin başı pek dertten.
1: Ya bu adam bu arada Phil Spector'dan bu şey albümü atlamadan önce söyleyelim. Los Angeles'taki stüdyosuna, malikanesine pardon, kapatıyor bunları. Çıkmasına izin vermiyor. Mesela bir tane şarkı vardı.
0: Üst üste
1: özellikle
0: çaldırıyor.
1: 12 saat boyunca.
0: Zaten...
1: Deli. Böyle bir şey olabilir mi? Hangisi biliyor musunuz? Rock'n'Roll High School şarkısının açılış akorunu Johnny Ramone'a tek akoru 12 saat boyunca çaldırıyor.
0: Ramones genelde 3 akor üzerinden plan ediyor.
1: Yani bilmem ki böyle
0: adam
1: şey olsun
0: deli
1: diye
0: şeyde
1: mi?
0: De vardı onun hikayesi, biliyorsun Blondie ile de vardı ya, silah çıkarıyor yine koyuyor, çıkmalarına izin vermiyor falan
1: zaten
0: falan.
1: Zaten sonra neler zaten olduğunu görüyoruz. Orada Debbie Harry ile birlikte Joey Ramone'un çok arkadaşı var müzik piyasası dünyası içerisinde. Onlara da hatta yeri gelmişken söyleyeyim, işte Eddie Vedder ile çok yakın arkadaştır. Kendi aralarında böyle kod adları vardır. Ondan sonra Bono'nun hatta şarkısından In A Little While mı dinlerken ölüyor. Neyse yani Debbie Harry ile de çok... Yakın arkadaşlar, birisini punk'ın işte annesi, birisinin babası falan, zamanın fanzinleri ilan ederlerken bunların beraber yapmış oldukları çizim.
0: Çizgi roman.
1: Çizgi roman. Ha, çizgi romanlar falan var yani, çok yakın arkadaşlar olmuş.
0: Debbie Harry gelmiş geçmiş en seksi erkek diyor Joey için. Çok sevdiği için söylüyor.
1: Joey tabii. Yani. Tabii. Belki de beğeniyor. Ne bileyim ben. Bilemeyeceğim.
0: Yok canım. Çok yakın arkadaşlar. Onu çok sevdiği için söylüyor. Çok...
1: Ha, bu arada Lemmy Kilmister de tabii ki çok büyük hayranları.
0: Motorhead'le çok iyi. Bunlar da Motorhead'i çok seviyorlar.
1: Çok hatta yani hani Lemmy öldükten sonra, Joey öldükten sonra. Bakın hep Joey öldükten sonra. Yani bu grup içerisindeki birisinin daha sert olması, diğerinin daha insancıl tırnak içerisinde olması gibi şeyleri normal hayatta da yani show için yapılmış olan ya da böyle bölüşülmüş olan karakterler değil, gerçekten öyleler.
0: Şimdi bunlar
1: Ramon
0: biraz...
1: şarkısı var Lemmy'nin. Onlara işte yazdı 1991 tabii. Yılında yazdı R.O. yani nokta var aralarında. Onlar da Ramon bu jeste bayılıyor. Kendi tarzlarında coverlıyorlar. Veda konserleri var, ona da geliriz yani, daha bitmedi olayımız ama. Neyse onu geldiğimiz zaman anlatırım.
0: Şimdi bu ilk 4-5 albümden sonra tarzlar arasında birazcık hani hem... Özüne döndükleri albümler var, daha sertleştikleri albümler var. Bu arada bunların en büyük hayranlarından biri Stephen King.
1: Evet, büyük.
0: İşte Pet Sematary, bunları evet. Evlerine davet ediyor turnedeyken. Pet Sematary'i veriyor, kitabı. Sonra filmde yapılan kitabı. Didi kitabı iniyor dahildeyken. Karıştırıyor, şarkıyla dönüyor. En büyük hitleri de odur yani.
1: Evet.
0: Pekit parça ve albüm üretememişlerdir. O modern rock listesinde 4 numaraya mı ne çıktı? En yükseğe
1: çok
0: çıkan parçalarından biri yani.

0: Bu arada Stephen King'in de bir tane cover grubu vardır. O da Ramones şarkıları orada yorumlar.
1: Ramones'un hayranlığı bitmiyor. Şimdi Kirk Hammett'ten, Metallica'dan, Pearl Jam'e, hani zaten Green Day'leri falan saymıyorum. Tabii. Hani Ramones'un mirasını önemseyen müzisyen sayısı inanılmaz fazladır. Hani
0: çok.
1: Kimi saysan Ramones'cuyum der yani. Neredeyse. Bu işlere bulaşanların çoğu.
0: Tabii.
1: Şarkılarını dinlemeyenler tişörtlerini giymiştir. Sağ olsun. Yani grup oradan biraz para kazandıysa sevinmişizdir.
0: Ben söyleyeyim mi? Bu 6 Ağustos 1996'da Los Angeles'taki The Palace'da verdikleri o veda konseri, We Are All Here adındaki o konserde punk rock'ın cenaze töreni de deniliyor. Eddie Vedder var. Cassie'ymiş kod adı. Burada yazıyor. Joey, Eddie telefonda veya mektuplaşıyorlar. Bunlar bu arada bayağı bir mektuplaşma mevzusu da var aralarında. Sadece telefonla değil, birbirlerine bayağı uzun uzun yazdıkları şeyler de var. Onlardan bir tanesi Eddie Vedder. Orada Cassie'ymiş kod adı. I Believe in Miracles'ı falan da söylüyor. Lars Ulrich var. Kirk Hammett var. Tim Armstrong var. Lars Frederiksen var. Rancid'den. Chris Cornell var. Ben Shepherd var. Soundgarden'dan. Burada bütün hepsi konuk sanatçı olarak Lemmy de geliyor. Burada
1: yani sahne alıyor. Yani. Şimdi... İşte 90'lara geldiğimizde Mondo Bizarro, bu cover albümü olan Acid Eaters 93. 95'te son albüm Adios Amigos. Bu yıllarca Johnny ile Joey kavgalı, arkada elemanlar biri gidiyor biri geliyor. İşte dediğimiz gibi Clem Burke bile çalıyor. Hatta Marky'i şey diye kovuyorlar, alkol bağımlısı diye. Clem Burke'ı alıyorlar, o çalamıyor pek. Yani bunların şeyine uyamıyor, hızına uyamıyor. Marky tedavi görüyor, tekrar geri geliyor bilmem ne falan filan derken. Bu arada tabii... 90'larda bırakmalarının temel sebeplerinden biri Joey'nin hastalıklarının belirgin hale gelmiş olması. Önce bir lenfoma teşhisi koyuluyor. Çok tatlı bir annesi var bu arada. Çok acıklı bir video seyrettim. Bu öldükten sonra Joey Ramone'un New York'taki dairesini toplarken kutulara. Kadın çok tatlı tatlı anlatıyor. Grubun da büyük fanı bu arada. Yaşadığı evi gördüğünde falan üzülüyorsun. Böyle New York'ta ufacık bir dairede yaşıyor. Yani bir ufak bir kanepe var. İşte duvarlarda birkaç resim. Bir tane böyle müzik çalabileceği bir alet, bir kenarda bir akustik gitarla işte küçük bir amfi duruyor falan. Hani böyle bir New York'ta neredeyse toplu konut dairesi gibi bir dairede yaşıyor. Yani bir müzik tarihinin akışını değiştirmiş herif dersin.
0: Tabii
1: Joey Ramone, ama hiçbir zaman çok paraları olmuyor. Yani temel motivasyonları da para değil elbette, ama çok paraları da olmuyor. 95'te Lollapalooza'yı çalıyorlar. Büyük festival. Ha, bu arada şeyde çok büyükler hakikaten. Güney Amerika'da, Brezilya'da falan. Gördükleri hürmetten çok etkileniyor bunlar. Çok seviliyorlar. Brezilya'nın, yani Güney Amerika'nın biraz böyle bir şey vardır ya. Rock grupları bayılır hani AC/DC'sinden kimi. Hani herkes gidip orada çalmak ister. Çünkü futbol...
0: Ben de gidip orada izlemek isterim mesela onlarla birlikte. Ezilirim kesin ama yani o başka bir şey gerçekten. Doğru
1: en son biliyorsun Shakira 2 milyon kişiye konser verdi. Şeyde Copacabana'da. Birazcık turizma... hareketlendirmek için yerel yönetimin desteklediği ücretsiz konser. Shakira'yı aldatan Barcelona futbolcu Pique vardı ya. 2 milyon kişi Pique'ye küfür etmiş, tezahürat etmişler.
0: Gerçekten.
1: Deli bir seyirci var yani, müthiş.
0: Neyse, 1996 yılında iyiymiş. 96 yılında dağıldıktan sonra neler yaptılar bir bakalım. Joey Ramone pek müziği bırakmadı ama... Kendi solo albüm var bir tane, Don't Worry About Me.
1: İki tane yaptı galiba. Esas D.D. Ramone hip hop albümü yaptı.
0: Ay evet, o çok fena. Tabii. Zaten yani yerin dibine sokulduktan sonra geri döndü. What a Wonderful World cover'ı vardır muhteşem, işte onu yapıyor Joey.

0: Johnny Ramon ne yapıyor? Zaten şeyle evlendi. Linda ile evlendi. Bu arada Linda'yı tırnak içerisinde Joey'den çaldıktan sonra hayatın ya 2014'te öldüyse, değil mi? 2014'te öldü. Ölene kadar hep birliktelerdi. Linda da şimdi bu Ramon'un ne derler yönetiyor. Mirasını yönetiyor. Didi Ramon dediğimiz gibi Didi King adıyla bu arada rap yapıyor.
1: Koleksiyoncu da. Albüm yapıyor 89'da. Yanılmıyorsam bir hip hop albümü yapıyor. Daha 89'da yapmış yani bu arada.
0: Johnny Ramon dediğimiz gibi başında da programın koleksiyonculuğa devam ediyor. Beyzbol kartları, korku filmi figürleri en böyle topladığı materyaller arasında. Marky Ramon'dan bahsettik, İstanbul'a da gelmiş olduğu Marky Ramon's Blitzkrieg adında grubu vardı. CJ Ramon ise kendi gruplarını kuruyor. Las Gusanos, Bad Chopper biliyor musunuz? Bu, büyük punk hayranları belki biliyordur.
1: Bu Berlin'de bir Ramon's müzesi vardır ama çok taşındı o diyorsun.
0: Önce, ben neredekine gittim
1: bilmiyorum. Önce Kreuzberg'deydi. Sonra Mitte'ye gitti. Sonra bir daha Kreuzberg'e döndü. Şimdi Friedrichshain tarafına gitti. Yani mesela bir de bizim Türkiye'deki gibi orada haritalar çok sık yenilenmiyor. Yani ararken aklınızı kaybedebilirsiniz. Yani sizi o Kreuzberg'deki ne yönlendiriyor? İsaat gelirin oralarda bir
0: güzel
1: yer.
0: Güzel müze ama. Tatlı
1: güzel.
0: Müze.
1: Mesela bu Marquis sürekli orada şey de yapıyor. İmzalı, merch bilmem ne. Yani o kitap falan o işlerden de biraz.
0: Tipi de hala bu arada aynı biliyor musunuz? Böyle Mirel Mathieu. Saç kesimi.
1: Ama orijinal elemanlardan değil Mark yani.
0: Şimdi de kitaplarına bakalım. Johnny Ramone'un Commando adında bir tane kitabı var. Ölümünden sonra yayınlanan otobiyografisi bu arada. Bakmak isteyenler için daha fazlasına. Didi Ramone'un Lobotomy Surviving the Ramones var. Hayatını gruptaki kaos anlattığı kült kitaplardan biri olarak sayılıyor.
1: O, bu New York'un bayağı şey, uyuşturucu madde bağımlısı.
0: Yeraltı dünyasının falan da.
1: Tam evet. Rock and Roll Hall of Fame'e bunlar 2002'de alındılar.
0: Aşırı doz.
1: Mesela Joey'nin cenazesine gitmedi ya.
0: Gitmedi.
1: Gitmedi.
0: Evet çünkü şey olur, yapmacık olur falan gibi böyle bir abuk subuklu bir şey söyledi. Aramadı bile ya.
1: İşte sonra çok bunalımdaydım demiş. Yani bir hafta ben evden çıkamadım. O kadar üzüldüm ki falan ama cenazesine bile gitmedi.
0: Neyse. Michael Leigh'in Joey'nin kardeşinin I Slept With Joey Ramon başında da söylediğim bir tane kitabı var. Kendisi bir otobiyografisi olmadığı
1: onun
0: için kardeşi
1: onun
0: için.
1: Onun var Mike Leigh'in de. O da bayağı müzik yaptı biliyorsun.
0: Marky Ramon'un Punk Rock Blitzkrieg My Life as a Ramon adında bir tane grup şeyi var, kitabı var. Burada Phil Spector falan dönemlerini de anlatıyor. Eğer hadi onlara da bakmak isterseniz Marky Ramon'unki. Bir de Monty and Malnick'in var. On the Road with Ramones. Grubun 22 yıl boyunca tur menajerliğini yapan Monty'nin yazdığı bir kitap. Bu da yol hikayesi. Bir de böyle bakmak isterseniz.
1: Yani Ramones'un mirasından etrafında bulunan. Arturo Vega da pek para kazanamadı yavrum benim. O da öldü biliyorsun. Arturo Vega da öldü. Ama birazcık bunlarla takılmış olanlar bile ya anılarını yayınladı ya bir şey yaptı. Bir yerden para kazandı tamam. Bir tek garibim bu Joey. Bir de son hakikaten annesi evi toplarken ki ben manzarayı görünce biraz böyle üzüldüm, duygulandım yani. Bu adam hani ulan öyle veya böyle müziğin akışını değiştir diyelim. Bir de çok çocuksu, tatlı bir adam.
0: Çok sevilen bir insan. Gerçekten In A Little While'ı son onu dinliyor. Böyle Eddie Vedder falan radyodan, çünkü radyo açıkmış böyle hastane yatağındayken böyle müzikleri falan dinliyor. In A Little While'ı dinliyor, şarkı bitiyor ve ölüyor.

0: Annesi şey diyor, yani daha idare ederdi diyor. Şöyle, tedaviye başlanıyor. 95, Lollapalooza 96. Bir galiba şeyde, New York'taki Virgin'de bir en son bir araya geliyorlar bir imza gününde. O ara bir düşüyor bu, ya kalçasını kırıyor ya bacağını kırıyor. Orada kullanılacak ilaçlar kanı sulandırdığı için kemoterapi kesmek zorunda kalıyorlar filan gibi bir şey. Yani böyle bir talihsizlikle gidiyor Joey Ramon. Ama diyorlar ki hep bir sağlık problemiyle uğraştı. Yani her zaman bir sağlık problemi vardı. Tabii,
1: gözlükleri de mesela şeydir yani, görmezliğinde de şeyler var diye sanki bir yerde okumuştum. Bu arada New York şehrindeki East Second Street'in bir bölüme punk, işte bu Joey Ramon anasına Joey Ramon Place adı veriliyor. Joey ile Dee Ramon'un da yaşadığı yer bu arada. CBGB'nin de olduğu yerden bahsediyoruz.
0: Onlar ilk şeyde takılıyorlar. Arturo Vega'nın evinde takılıyorlar. İlk
1: evet tabii tabii.
0: New York'a geldiler. Ya ilk albüm çıktıktan sonra falan bunlar şehre geliyorlar. Yani daha ilk albüm yayınladıklarında hala Forest Hills'de annesiyle falan yaşıyor şey. Joey Ramon.
1: İşte böyle.
0: Vaziyetler bu. Hani dünya popüler müzik tarihinin en önemli gruplarından biri ama hiçbir zaman çok satmamıştır. Hani Kiss'ten Gene Simmons mı söylüyordu? Yani bir grubun başarılı ve etkili olduğunu göstermenin yolu çok satması, çok ticari başarı elde etmesi, salonları doldurması filan değildir. En iyi örnek de Ramones'dur. Daha Ramones kurulmadan önce Joey Ramon mesela Kiss konserlerine de gidermiş. O zamanlar ne? Jeffrey Starship adını kullanıyor. Jefferson. Yani Jefferson Starship'e benzeyen bir isim kullanıyor. Sonra diyor bir Ramones diye bir şey patladı. Bir baktım diyor, aa bizim o çocuk diyor. Bizim konserlere geldi. Boyu çok
1: ya,
0: uzun olduğu için.
1: 2 metre.
0: Ve bir de tuhaf bir tip. Her gittiği ortamda dikkat çeken bir adammış ama çok utangaç.
1: Çok. Saf ruh diyor işte Lemmy onun
0: çocuksu
1: için.
0: Çocuksu bir adam. O Johnny bunu çok itip kalkmış.
1: Evet
0: yazık.
1: Ya. Neyse ona da bir şey demeyeyim, bilmiyorum. Yani sadece Joey'nin gerçekten herkes tarafından da söylenen bir şey tanımadık ama yani saf bir ruh olduğu, gördüğümüz, okuduğumuz kadarıyla da doğruluğunu söyleyebileceğimiz bu programımızı böyle kapatıyoruz. Ramones'dan bahsettik bu hafta. Önümüzdeki haftada görüşmek üzere yeni bir programda. Hoşça kalın.

96.2 Radyo Esen. Three is a magic number.

0: dig the pattern once more. 3,
1: 3, 6, 9,
0: 12,
1: 12, 15, 18,
0: 21,
1: 21, 24, 27, 30,
0: yeah.
1: 30.

standing over there, the devil's son-in-law.

0: it's an altogether new thing.
1: Birds flying high, you know how.